Back ülke, Arştın aşık, Wakadoy, Kaldıvan, Çığında gıklar edeş, Yana iki, Gavok skavan, Hissin gruğuk istol, Devat isteşin,